Adımadun heçe hamsar. Dun hap saat talda hatun pat azda hap hasali sardi sirdu de ugo. Dun hap saat talda hatun pat azda hap